Birini bitirirler. Ne konuş. Ama çok bu. Ne çok bu. Ne çok bu. Ne çok bu. Ne çok bu. Ani birini bitirirler. Ne konuş. Ne çok bu. Ne çok bu. Super,